0: her alanda ve her konuda. Seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın.
1: 106,6 Radio Lotte Weimar.